kıvılcım dudaklar açık. Tutuştuk yemin o ilk bakıştığımız anda. Kapkara gözleri gözlerinde kalsın, Ağustos geceleri.

0: bir özgüven tazelemesi değil. Yanındaki arkadaşının elinden kalemini veya işte bir şeyini zorla alması bu özgüvenini tazelemesi değil. Bunun bir saygısızlık, bir edepsizlik, bir terbiyesizlik ve bir yanlış olduğunu mutlaka çocuğunuza anlatmanız gerekiyor. Sizin umursamaz yetiştirdiğiniz çocuklar el bebek gül bebek yetiştirilen çocukların sonunu getiriyor. Buna kimse müsaade etmez, etmemeli de. O yüzden lütfen çocuk yaparken bir kere daha düşünün. Bu çocuğu gerçekten hayatta iyi bir koşullarda mı yetiştireceksiniz, yoksa sırf kendi zevkiniz uğruna kazara olmuş bu çocuğu sokağa mı salacaksınız? O yüzden bunun ayrımını yaptıktan sonra bir çocuk sahibi olmayı deneseniz daha doğru olacak. Çünkü bizim artık toplumda katil çocuklara ihtiyacımız yok. Yeterince zaten katillerle, hırsızlarla, çakallarla uğraşıyor bu ülke. Lütfen bir de sizin yetiştirdiğiniz şeytanlarla da uğraşmasın. Ona da zaman ayırmasın. Çocuklarınızı doğru yetiştirmekle mükellefsiniz. Anne ve baba olmak bunu gerektirir. Bu nedenle çocuğunuzu terbiye etmek sizin elinizde. Bunu hiçbir öğretmen çocuğunuza terbiye vermez. Çünkü hiçbir öğretmenin görev tanımında çocuğunuzu terbiye etmek gibi bir görev tanımı yoktur. Öğretmen sadece bilgiyi aşılar çocuğunuza. Bu nedenle lütfen çocuklarınızı da annenizin, babanızın sizi yetiştirdiği tarzda yetiştirirseniz zaten sorunu ortadan kaldırmış olacağız, kökten çözmüş olacağız. Tabii birçok etken var. Şiddetin önlenmesi için televizyonlarda mafyavari, öldürmeli, kırdılı, vurdulu dizilerin, filmlerin artık ortadan kaldırılması lazım. Yani onları artık göstermememiz lazım. Çünkü belli bir kitle maalesef bunları gerçek hayatla sınamaya çalışıyor. Bunları yaşamaya çalışıyor. İşte lütfen dizilerimizde artık hayaller satmayalım. Yani insanların gözünü boyamayalım. Artık dikkat edin, bütün dizilerde artık ev tanımı, ev terimi kullanılmamaya başlandı. Hangi diziyi açarsanız açın, bugün yalıya gittim, bugün yalıya gel, bugün bizim yalıdayız, bak yalıya geçtik, yalıya gelsen de gibi cümleler sarf ediliyor. İşte şatafatlı bir hayatı özendirmeye çalışan dizilerin de artık kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Keşke bizim çocukluğumuzdaki, keşke bizim gençliğimizdeki o diziler olsa, hani mahallenin muhtarları gibi, işte bizim aile gibi, işte bizim apartman gibi dizilerle insanların toplumun içerisinde mahallecek bir ve bir arada yaşadıkları, birbirlerine güvendikleri, inandıkları ve birbirlerini sevdikleri duygu ve düşünceleri aşılayan diziler ve filmler istiyoruz artık. Evet, yapacak çok işimiz var. Bu ülke hepimizin, bu ülkede işte zaten hırsızlar var, talancılar var, oradan çalıyor, buradan çalıyor. Mevkisi, makamı hiç belli olmadan çaldıkça çalıyor, en çok da zengin çalıyor. Fakir zaten olmayınca bir şey çalamıyor. Çalma gafletinde de bulunmuyor. Çünkü o helaliyle aldığı, alın teri döktüğü parayı kazanarak bir hayat sürdürmeyi daha çok kendine yakıştırıyor. Herkes kendine yakışanı yapıyor maalesef bu ülkede. Ama birileri gerçekten birilerinin canını çok yakıyor haksız kazançlarla. İşte o haksız kazançlarla da adaletimiz zaten gerekli mücadeleyi veriyor. Evet, yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan beni, horonum.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam tanıtım.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: İşel TV, San TV ortak yayınında beraberiz. Haber Kritik programında Muharrem Çağatay'la beraber hazırlıyoruz, sunuyoruz. Mersin gündemini konuşacağız bugün daha çok. Mersin gündeminde de malumunuz 3 belediye başkanının aynı gün gözaltına alınması, aynı gün tutuklanması var. Yani 3 belediyede de bir başkan değişikliğine gidilecek. Ve yerel gazetelerinde birçoğunun manşetinde bu konu var. Öncesinde Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin çok önemli, çok değerli bir açıklaması oldu. Onu ekrana alacağız. O açıklamayı bir okuyacağız bakalım. Mersin Gazeteciler Cemiyeti, Sayın Kayatepe'nin yönetimindeki Mersin Gazeteciler Cemiyeti hangi konuya dikkat çekmiş? Muharrem abi okuyabilirsen.
1: Evet. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nden kamuoyuna Mersin'in huzuru ve hukuka güven önceliğimizdir diyor. Mersin'de devam eden hukuki süreç kapsamında tutuklanan ve kentimizde hizmet etmiş 3 belediye ve bir oda başkanına ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz öncelikle. Mersin Gazeteciler Cemiyeti olarak devam eden yargı süreci hakkında peşin bir değerlendirmede bulunmadan masumiyet karinesine, adil ve hızlı yargılanma hakkına ve hukukun temel ilkelerine saygının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Yargı sürecinin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, tabi arkadaşlar rahat bırakırlarsa, yargı sürecinin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve tarafsız biçimde yürütülmesi ve kamuoyunun doğru, güvenilir, teyit edilmiş bilgilerle bildirilmesi en temel beklentimizdir. Bu süreç bizim için önem taşıyan bir diğer husus ise Mersin'in zarar görmemesidir. Bakın burası çok önemli. Kentimizin huzuru, toplumsal barışı, ekonomik ve sosyal hayatı, kamu hizmetlerinin sürekliliği ve Mersin'in geleceği yaşanan hukuki süreçlerden olumsuz etkilenmemelidir. Mersin Gazeteciler Cemiyeti olarak farklı görüş ve düşüncelerin demokratik sınırlar içerisinde ifade edilmesini, toplumsal gerilimi arttıracak doğrulanmamış bilgi ve yorumlardan kaçınılmasını, sağduyunun korunmasını önemsiyoruz. Mersin hepimizin ortak değeridir. Kentimizin huzurunu, toplumsal barışını ve geleceğini korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle tutuklanan belediye ve MTSO başkanımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Devam eden hukuki sürecin adalet ve hukuk ilkeleri çerçevesinde sonuçlanmasını temenni ediyoruz demiş.
0: Evet. Çok çarpıcı, çok değerli bir açıklama. Biz ekrana gelirsek devam edelim. Evet, bu arada arkadaşlarımız bir not ilettiler. 96.1 San Radyo'da da yayını dinleyebilirsiniz. Yani ben araç kullanıyordum, sizi izleyemedim gibi bir bahaneye sığınmanıza gerek yok. Radyodan da, San Radyo'dan da.
1: Gözünüz yolda.
0: Gözünüz yolda, kulağınız bizde.
1: Evet.
0: Slogan doldu değil mi? Güzel oldu.
2: Çok iyi. Gözünüz yolda. Kulağınız
0: sağ. Bizi dinleyebilirsiniz. Evet, cemiyetin bu açıklamasını nasıl yorumluyorsun Muharrem abi? Neler söylersin
2: şimdi
0: bu konuda?
2: Şimdi şöyle, ben tabii ki günümüzün kronik bir hastalığı var. Sosyal medya haberciliği var. Yeni türeyen Instagram, işte Instagram haberciliği var.
1: Hiçbir gazetesi ya da internet gazetesi olmayanların paratura işlerinin döndüğü bir sektör haline geldi ve bilgi kirliliğinin aşırı yaşandığı bir sektör oldu. Yani mesela bizim de bir yere gittiğimizde bu kim dediğimiz, birbirimize sorduğumuz kişilerin gelip elinde bir telefonla çekip sonrasında abuk subuk yorumlar yaptığı bir döneme girdik.
0: Evet.
1: Gazetecilik ilkesi, gazeteciliğin önemi ya da kurumların önemi, en başta da Mersin'in önemi. Mersin'in barış, huzur içinde giden bir döneminde yıpratıcı, daha yargı sürecinin oluşmadığı, devam ettiği, yargılanmanın devam ettiği bir süreçte kişilere yargılamak, hüküm vermek, evet, gibi şeyler yapıyorlar. Farkında değiller. Aslında bu dezenformasyona dikkat çekmiş zaten cemiyet. Bence bu çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlarsa zaten birçoğu
0: dökülür.
1: Dökülür, ceza alır.
0: Bir de abi zaten dezenformasyonun yanı sıra belki ondan daha da kötüsü, bu iş artık kişisel bir mesele haline getiren.
1: Tabii.
0: Kişilere saldıran, kişilerin kişilik haklarına, ailelerine saldıran bir yapıya da dönüştü. Yapay zekaya insanların fotoğrafını alıyorsunuz. İnsanların fotoğrafına bir takım animasyonlar ekliyorsunuz. Bir
1: aynen
0: şeyler yapıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Üstüne bir takım iftiralar ekliyorsunuz. Burada ismini vermeyeceğim. Ben kendisiyle konuşup gönderiyi kaldırmasını

0: Selahattin göndereyi kaldırdığı için ismini vermeyeceğim yayıncı kuruluşun ve arkadaşımızın. Fakat benim de başıma geldi. Benim de başıma geldi. Biliyorsun sen de gördün. Hı hı. Benim fotoğrafım.
1: Bizlerin de geliyor yani. Bizi evet. De paylaşıyorlar.
0: Eşimin Toroslar Belediyesi'nde çalışmasına varana kadar.
1: Ya gazetecinin eşi veya çocuğu çalışmayacak mı?
0: Çalışmayacak
1: mı? Ne yiyeceğiz? Lastik mi yiyeceğiz?
0: Aç mı kalalım? Değil mi? Bir de bak aylardır zaten biliyorsun. Gazetelerden yani, de maalesef.
1: Hayır herkes giriyor işe. Evet. Bir devlet kurumuna, bir belediye herkes giriyor. Gazetecinin eşi, çocuğu ya da yakını girerse evet, efendim orada ne evet. İşi var? Baba senin ne işin var ya biz
0: daha,
1: ne yapacağız?
0: Daha da kötüsü fotoğraflarımız kullanılıyor. Fotoğraflarımızla ilgili bir takım aynen. Üzerine animasyonlar ekleniyor.
1: Birileri tarafından yaptırılıyor. Şöyle bir
0: o kadar eksik ve yanlış bilgi var ki ben Yenişehir Belediyesi'nin ve Toroslar Belediyesi'nin parasını Sivas Yerel Basını'na götürmüşüm.
1: Ne yapıyorsun orada?
0: Gazete Tunceli mi? Yerel Basını'na götürmüşüm.
1: Allah Allah.
0: Evet, ben de bu arkadaşla görüştüm. Dedim ki ya bir tane benim Tunceli Sivas hattında ya da Yenişehir Belediyesi'nin, Toroslar Belediyesi'nin para hareketini göremezsin. Kaldı ki benden yana göremezsin. Benim ya Toroslar Belediyesi'nde bir yetkim yok.
1: Ben seni suçlarım orada. Böyle savunmaya da gerek yok. Sadece Google'a Abidin Yağmur yaz. Kim olduğumu bil.
0: Ama işte bak az önce baktık Sayın Milletvekili Gülcan Kış'a yönelik de onun kişiliğine hakaret eden bir takım paylaşımlar. Ya da belediye başkanlarının ya da rakip gazetecilerin kişiliğine hakaret eden paylaşımlar. Şimdi yapay zeka hepimizde var. Ve hepimizin resimleri bir yerlerde var.
1: Tabii canım.
0: Yani bunun önünü alamayız. Yani ben senin resmini alayım üstüne bir şeyler yazayım. Onun resmini alayım üstüne bir şeyler yazayım olmaz. Biz ısrarla ve inatla gazetecilik sınırları çerçevesinde kalmaya devam edeceğiz. Gazeteci kimliğiyle yazmaya devam edeceğiz. Gazeteci kimliğiyle eleştirmeye devam edeceğiz. Bakın bizler kimin eşi nerede çalışır, kendisi nerede çalışır, bizim nereden para kazanır onlara bakmıyoruz.
1: Ya da kimi sever, kimi ne yapar?
0: Destekler. Bizim ama yanımız. Eleştirimizi de tabii ki yapacağız. Eleştirimize de katlanacaksınız. Bakın eleştirmenin ne kadar faydalı olduğuna dair
1: bir örnek vereceğiz.
0: Bir örnek vereceğiz. Hakimiyet gazetesini alabilir miyiz arkadaşlar? Hakimiyet 1.
1: Evet. Burada da var.
0: Evet, burada da var. Göster istersen abi.
1: Hakimiyeti öncelikle buradan gösterelim evet, şöyle.
0: Bu Hakimiyet 2, biz Hakimiyet 1'i
1: hatta benim
0: alacağız.
1: Kameraya geçersek Ezel buradan da aynı anda geldi tamam. Evet. Şimdi Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga yapıldı. Geçen neyi eleştirdik dedik ki
0: bir
1: biraz.
0: Bir vardı ya abi, biri aslında alsaydık.
1: Efendim? Ha önceki.
0: Sayın yönetmenim bir numara var mı hakimiyet?
1: Hakimiyet bir numarayı alalım önce, sonra ikinci dalgayı alalım.
0: Evet. Şimdi bu dünkü Hakimiyet gazetesi.
1: Bir önceki, evet salı günü.
0: Evet. Bugün cuma yok, perşembenin hakimiyet.
1: Evet, perşembe. Çarşambanın. Çarşamba günü haber yaptık, eleştiride bulunduk.
0: Çarşamba günü eleştirdik, perşembe günü Hakimiyet gazetesi bu şekilde çıktı. Eleştirimiz şuydu, şehrin belediye 3 belediye başkanı tutuklanmış ve 34 şüpheli tutuklandı diye bir başlık olmaz dedik. Hakimiyet gazetesini bu yönüyle eleştirdik.
1: Evet.
0: Hakimiyet gazetesinden çok değerli meslektaşlarımız da bu işe biraz üzülmüşler.
1: Kızmışlar.
0: Bizim programımızın evet
1: kızmışlar.
0: Sloganı aslında kimseyi üzmeyen ama demek ki onları o gün üzmüşüz. Fakat bakın eleştirinin
1: bak
0: ne kadar değerli olduğunu gördük.
1: Bakın bugün, ne güzel manşet çıkmış. Evet.
0: O gün hatta şu ifadeyi kullanmıştık. Sanki Mersin'in haberi değil de
1: Osmaniye'si.
0: 2000 kilometredeki Artvin'in haberini veriyorsunuz aynen. Demiştik.
1: Bakın şimdi
0: yayın yönetmeni
1: manşet nasıl değişti?
0: Sevgili arkadaşımız Bahay'la konuştuk. Hı-hı. Dedi ki nasıl yaklaşmış mıyız dedi. Dedim yaklaşmışız.
1: Az zoom yapabilir miyiz bu üstteki üst manşeti? Evet. Bakın şimdi çok güzel bir haber çıkmış.
0: Çok güzel olmuş.
1: Ellerinize sağlık bu defa da. Ellerinize
0: bu
1: sağlık.
0: Bu defa da övüyoruz.
1: Aynen.
0: Şimdi övdük. Bir telefon daha bekliyoruz.
1: Ya şöyle yapalım.
0: Yani eleştiride telefon herkesi, oluyor. Övmede de bir telefon bekliyoruz o zaman.
1: Herkesi öven bir program olalım lütfen.
0: Evet. Bundan sonra herkesi öveceğiz. Ama Hakimiyet gazetesi olması gerekeni yapmış ve bu konuya önem atfetmiş. Bak içeriğini tartışmıyoruz.
1: Evet.
0: Hangi tarafı tutuyorsun, hangi tarafı övüyorsun orada değiliz.
1: Kentte bir yaşat. Kentte evet. Yaşanan bir şey var, o duyguyu ver.
0: Tabii, şu anda kentin gündeminde bu var.
1: Evet.
0: Kent, sokakta bu konuşuluyor. Berberde, kahvanede, pastanede,
1: her yerde.
0: Her yerde bu konu konuşuluyorsa, yerel gazetede bunu görmeli. Ama eleştirirsin başkanları, ama haklı bulursun, ama haksız bulursun.
1: Evet.
0: Ama önem atfetmek zorundasın. Hakimiyet gazetesi de bu.
1: Ezel, bugünkü hakimiyete gelelim istersen.
0: Teşekkür ediyoruz kendilerine.
1: bugünkü hakimiyete gelirsek, bugünkü hakimiyetten de tabii Silifke Belediyesi'ne ikinci

0: dalga operasyonu yapıldı. Bugün sabah saatlerinde gazete baskıdayken 7 kişi gözaltındaydı. 3 kişi tutuklandı. Haber, son dakika haberi, onu da verelim. Silifke Belediyesi'nde 2. dalga operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. 7 bürokrat gözaltına alınmıştı. 3'ü tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii bunun detaylarını hakimiyet nasıl görmüş? Silifke Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2. dalga operasyon düzenlendi. İmar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ihbarlar, masak raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları mercek altına alındı. Haziran ayında düzenlenen ilk operasyonda ise belediye başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı Silifke Belediyesi'nde diyoruz hakimiyetin manşeti.
1: Evet. Alfabetik sırayla diğer gazetelere geçebiliriz. Bu konularla ilintili bir manşet okuyabiliriz.
0: Evet.
1: Tekrar.
0: Sıradaki gazetemiz, tabii ben de gazetelere
1: haberci olabilir.
0: Evet, haberciye geliyoruz. Haberci gelene kadar tabii ben buradan devam edeyim. Vahap Seçer gitti, CHP dağıldı manşetini atmış.
1: Nasıl düşünüyorsun abi? Ne söylersin o konuda?
0: Dakika bir, gol bir. Ne yaptılar, ne ettiler?
1: Dağıldı mı?
0: Dağılmadı bence. Daha henüz dağılmadı. Belki bir süreç yaşanacak da. Daha o sürece erken bence.
1: Evet. Haberci gazetesi meclis aritmetiğine de değinmiş haberinde.
0: Evet. Mersin'de sık sık parti
1: bugün şeye geliyor.
0: Bugün Mersin'e şunu geliyor. Da belirtelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün sabah saat 9'da Tarsus cezaevine geldi. Orada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunceli ziyaret ediyor. Şu dakikalarda içeride görüşmelerini yapıyor. Birazdan çıkıp bir açıklama yapacak zaten. Sonrasında Silifke'ye geçecek. Silifke'den de tekrar saat 16'da Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir halk buluşması, bir açıklama yapacak.
1: Atayı işaret eder mi orada acaba?
0: Yani şimdi
1: Atay büyük ihtimalle meclis üyeleriyle bir görüşecek, konuşacak.
0: Ya cezaevinde aldığı mesajı
1: paylaşacak.
0: Paylaşacak, diyecek ki Vahap Başkan ne diyorsa o. Çünkü biliyorsun şimdiye kadar
1: biz ekranda olabilir miyiz arkadaşlar? Biz konuşurken biz olalım ya.
0: Tüm Türkiye şöyle, Türkiye'deki tüm operasyonlardaki ortak nokta şuydu. Görevden alınan tüm belediye başkanlarının yerine gelecek kişileri kendi belediye başkanları belirledi.
1: Evet. Yani olması gereken budur.
0: Kimse müdahale etmedi.
1: Neticede biz Mersin'de mesela Bahçeşehir'e oy verdi Mersin.
0: Aynen.
1: Yenişehir'de Abdullah Özyiğit'e verdi.
0: Mustafa Turgut'a verdi.
1: Mustafa Turgut'a verdiler.
0: Vahap Seçer'e bu soru yöneltilmişti çünkü. Vahap Seçer dedi ki Mustafa Turgut'un yanına gidin. Kimi diyorsa
1: evet.
0: O olacak. Diğer illerde de öyle olmuştu işte. Ahmet Özer kim isterse şu kim isterse bu gibi bir sürü terörle alınanlar hariç kayyum atananlara bir tek müdahale edilmedi. Diğerlerine zaten başkan kim istiyorsa o da mantığı da o. Doğru
1: mantığı
0: yani.
1: O. Şimdi Mersin için düşünelim. Şimdi burada Yeni Parti'nin elinde belediye yok.
0: Evet.
1: Tabii Yeni Parti bir belediye istiyor. Hı hı. Sadece bir Tekirdağ Belediyesi var büyükşehir olarak elinde. Onun dışında belediyesi neredeyse kalmadı. İzmir gitti, Aydın gitti. Ankara bağımsız kaldı. İstanbul'un zaten durumu karmaşık.
0: Tabir yerindeyse darma duman.
1: Darma duman oldu. Yeni Parti bir belediye istiyor olabilir ama biz burada önceliğimiz Yeni Parti'nin belediyesinin olup olmaması değil. Yeni Parti zaten kendi otobanlaşmış orada gidiyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Anketlere bakarsanız %40'ız, 45'iz diyorlar. O zaman kardeşim Mersin'i çok karıştırmanıza gerek yok. Bırakın Mersin'i 2 yıl idare edecek en doğru kişiyi Vahap Seçer belirlemiştir kafası.
0: Belirleyecektir de.
1: Evet. Neticede ekip arkadaşı. Bu şehrin 2 yılını harcamayın.
0: Evet.
1: Yani geçmişte biz biliyorsun bir Okan Merzeci vefatından sonra
0: Halil Kuruş
1: dönemi yaşamıştık. Şehir alt üst olmuştu. Siyaseten Halil Kuruş'u da bitiren bir süreç olmuştu. Şehri de çok zorlamıştı. Burada da bırakın belediye başkanları çalıştıkları meclis üyelerini biliyorlar. Onların kapasitelerini biliyorlar. Onların yapabileceklerini biliyorlar. Bu saatten sonra Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği koltuğuna oturacak isim zaten siyasette etki de edemez.
2: Haber Kritik devam edecek.
3: Reklam kazandırır.

0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Üç yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
7: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
6: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
7: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
6: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
7: 0324 323 2301.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: Haber Kritik devam ediyor.
10: Niye belirtiliyor? Ben onu anlamış değilim.
11: Haberi yazdığımızda bazı değerli büyüklerimiz, mesela Abdullah Başarır abimiz var şu an izliyorsa, selam ediyorum buradan da. Diyor ki abidin, bu namaz meselesini niye öne çıkartıyorsun? Diyorum ki Abdullah, ben belirtiyor. Çıkartmıyorum.
10: Başkan belirtiyor.
11: Başkan kendisi bildiriyor. Yani yeni parti iletişim ofisinden gelen şey de cuma namazını şurada kılacak diye belirtiliyor. Biz de belirttiği için belirtmek durumundayız. Cuma'yı namazını Silifke'de eda etmek eda isteyenler edecek. Olabilir.
10: Beraber şimdi eda edebilirsiniz.
11: Yola çıkın.
10: Eda edin. Cuma namazını birlikte
11: evet,
10: eda edin.
11: Silifke'de Alaaddin Camii'nde.
10: Alaaddin Camii.
11: Alaaddin Camii'nde. Hani cuma namazını Ulu Cami'de burada eda edenler varsa.
10: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben
11: bu Silifke'ye gidebilirler.
10: Kızmasın arkadaşlarımız da, kim yaparsa yapsın. Hangi partiye. Ben samimi bulmuyorum bu tür şeyleri. Ya riyakarlık bu ya. Gerek yok ya.
11: Şimdi abi içeride olduğu için rahatlıkla konuşabiliriz, söyleyebiliriz. Ben mesela Abdullah Hüzyiğit, dindar bir insan.
10: Muhafazakar.
11: Muhafazakar, dindar bir insan. Cuma namazlarında mutlaka gider.
10: Hiç fotoğraf paylaşını görmedim.
11: Hiçbir fotoğraf paylaşmaz. Mümkün mertebede böyle bir belediye başkanının

0: özelliğini gösterecek şekilde de
1: yapmaz.
0: Gitmez. Eczacıyken de öyleydi, il başkanıyken de öyleydi, belediye başkanı.
1: Buradan Abdullah Başkan'a selamlarımızı yollayalım.
0: Haliyle bu meselenin hani duyurma yaptığınız zaman, şimdi ben diyelim ki Mersin'de adaylık düşünen bir yeni partiliyim. Ben gider cuma namazını Silifke'de kılarım. Çünkü Özgür Özel orada kılıyor.
1: Ya da burada eda ederken bir fotoğraf paylaşırım.
0: Ya da burada eda ederken bir fotoğraf paylaşırım. Ha. Kılmıyorsam da ya acaba gitsem genel başkanla yan yana saflara düşer miyim falan diye bir umut olur içimde. Bu bunun için.
1: Yıllardır muhalefet iktidarı niye eleştirdiler? Bunları kullanıyor tabii, diye
0: bu,
1: değil mi?
0: Bu şimdi aynısını yapıyorsun. Göster haline getiriyorsun.
1: Demek iktidar yapıyor. Doğru mu yapıyormuş yani? Şimdi öyle mi diyelim?
0: Demek ki ya iktidar doğru yapıyordu ya da yanlışa ortak oldular artık ikisinden birisi.
1: Kim yaparsın?
0: Ama onu özellikle vurguluyoruz. Bu namaz kısmını yeni parti kendisi duyuruyor. Özellikle duyurulmasını istiyor.
1: Bu arada Esra selamlar yolluyor bize eşin.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu arada gazete devam ederken bir şey de unutmayalım. Bugün kentimizde önemli bir olay daha var Özgür Özel'den başka. Ne var? Bugün Mersin Ticaret ve Sanayi Odası başkanını seçiyor.
0: Evet.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanını seçiyor. 9.30 itibariyle süreç başladı şimdi. Herhalde öğleden sonra hem iki aday yarışacak sanırım meclis oda başkanlığı için. Sayın Hakan Sefa Çakır ve Serdal Yıldız Görer yarışacak şu an herhalde.
0: İki aday var.
1: İki aday gibi görünüyor. Üç kişi de mecliste yarışacak. Adnan Gündoğdu, mevcut başkan Hamit İzol ve Sabahattin Kılıççıoğlu yarışacaklar meclis başkanlığı içinde.
0: Üç aday da meclis içinde.
1: Evet. Bugün Mersin'de seçim günü diyelim.
0: Günü, evet. Hem belediyelerde hem ticaret odasında seçim heyecanı var.
1: Evet.
0: Güreşe çıkan pehlivanlara başarılar
1: yarışmacı diliyoruz. Arkadaşlara,
0: evet, yarışmacılara
1: başarılar diliyoruz. Tabii yeni gazetemiz gelirken İmece'nin bir alt haberini de okuyalım. Yumurtada fiyat tartışması büyüyor. Yumbir. Aa, öyle bir yer de varmış ha, Yumbir.
0: Yumurtacılar Birliği.
1: Evet. İbrahim Afyon yumurta fiyatlarına ilişkin spekülatif haberlere tepki göstererek fahiş fiyatın kaynağı değil en büyük mağduruyuz dedi.
0: Ne kadar bir yumurta abi biliyor musun? Tanesi.
1: Ben tanesi 10 liraya kadar gezenlerin çıkıyor.
0: Paketler 6 lira.
1: 30'lu yumurta 300 lira. 260 liraya da buluyorsun. 240, evet. 260, 300'e kadar çıkıyorlar. Bazı yerlerde bir organik kelimesini ekliyor, 400 lira yapıyor.
0: Biraz da boyama da yapıyorlar kaldım bildiğim kadarıyla. Bazı maddeler de ekliyorlar.
1: Tavuk dışına. Pisliği falan. Tabii. Evet, tavuk pisliğini ekleyerek inorganik.
0: Organik olsun
1: tabii
0: diye.
1: Daha organik, öz organik diye yumurta fiyatları bakıyorsun 15'li yumurta 300 lira.
0: 300, evet.
1: Yani çok organik diyor. Gezen tavuk diyor. Şu diyor, bu diyor. Yumurtada da gerçekten İnsanların en sık kullandığı besinler arasında yumurta biliyorsun.
0: Evet.
1: En çok tüketilenler arasında.
0: Tavsiye ediliyor. Bir dönem biliyorsun yumurtaya bir savaş açmışlardı.
1: Sayın Unak'tan. Likit yumurtaya geçtiğimiz dönemler
0: var. Kolesterol yapıyor falan filan diyorlardı. Artık bütün neredeyse kalp doktorları hepsi yumurtanın faydalı olduğu üzerinde uzlaştılar. Bu kez de yumurta pahalandı.
1: Garibanın yiyeceği bir şey alınmadı. Yumurta da alınmadı. Eskiden biz şimdi bazen işte böyle dalga geçiyorlar işte şu geçmişinde bu işi yapıyormuş. Şu bu işi yapıyormuş. Biz lisedeyken Mersin 1. Endüstri Meslek Lisesi'nin karşısına sabah kahvaltısına giderdik. Bakkala yarım ekmek arası yumurta yerdik.
0: Evet.
1: Bizim kahvaltı şeyimiz oydu.
0: Helva da vardı.
1: Helva da vardı. Öğlenlerde kebap yerdik. Paramız varsa ama.
0: Evet.
1: Olmaya da bilir o zaman patates yiyordun.
0: Yine o da satırıyor şeyde tabii, bakkallarda.
1: Tabii. Bakkalda
0: haşlanmış yumurta, haşlanmış patates
1: satarlar. Tabii haşlanmış patates, haşlanmış yumurta, kızartılmış patates gibi ürünler 90'larda Mersin Endüstri Meslek Lisesi'nin karşısında biz tüm gün eğitim gördüğümüz için yerdik.
0: Evet.
1: Geçmişte simitçilik de yaptık, başka işler de yaptık, yaptık.
0: Yani utanılacak bir iş yapmadık geçmişimizde, en önemlisi bu.
1: Buraya geldiğinde alnın açık olacak dedik ya az önce. İşte adam diyor ki gazetecinin eşi şurada çalışıyor, oğlu burada çalışıyor, kızı çalışmayalım abi, lastik mi yiyelim?
0: Lastik
1: mi yiyeceğiz? Çalışmasın bizim
0: taş
1: çocuğumuz.
0: Taş mı yiyelim?
1: Ne yapsın yani şimdi siz önerin?
0: Yani nerede çalışsa çalışsın bir kulp takacaklar.
1: Yani abi yo. Yani o zaman bir öneride bulun. Biz ne yapalım yani ailece? Bu gazeteciler ne yapsın ailece? Hepimiz bir gazeteye mi bağlı kalalım? Hepimiz oradan mı geçinelim?
0: Evet.
1: Yani evlense de çocuk yanımızda mı duracak?
0: Ki
1: ne olacak?
0: Gazetelerde işte biliyorsun abi açmıyorlar, alan açmıyorlar maalesef.
1: Yani mesela sen bir atıyorum seçim kampanyasına gidiyorsun. Bir partinin tüm konvoylarında fotoğraf çekilip en önde paylaşıyorsun. Şak şak şak işe giriyorsun.
0: Evet.
1: Sonra bizim çocuğumuz da girerse olmaz. Senin olmaz. Çocuğun ne işi var orada? Ne yapar abi? Girmesin bizim çocuğumuz. Bu ülkenin yurttaşı değil mi bizim ailemiz yani? Nerede çalışacağız?
0: Bir daha biliyor musun? Nerede
1: kamu kurumunda yok. Belediyede yok. Nerede çalışacak abi?
0: Kul takma huyu da var. Şimdi kamuda çalışsa ya AKP'ye yaklaşmış diyecekler. Özel sektörde çalışsa ya özel sektöre yaklaşmış diyecekler. Aynen. Ya bu gazeteciler...
1: Sermayecilerin tetikçisi olmuş.
0: Gazetecileri birer şey sanan, birer robot sanan. Hani biz doğuştan bize bir elektrik vermişler.
1: Aynen.
0: Karnımız doymuş.
1: Aynen.
0: Bizim böyle yeme, içme, barınma gibi ihtiyacımız yok. Biz çalışmaya ihtiyacı duymayan şeyiz insanların gözünde. Öyle bir dünya yok. Gazeteci de çalışacak, ekmeğini yiyecek. Yaptığımız işle ilgili bir hatamız varsa
1: eleştir.
0: Söyleyin, eleştirin.
1: Canım, eleştirin.
0: O ayrı bir şey.
1: Ama tutup sosyal medyada şu gazetecinin şuyu buradaymış, şuyu buradayım. Bunlar çirkin şeyler. Bunları geçin artık ya.
0: Ya bugün orada olur, yarın başka yerde olur abi. İşsiz kaldığın dönemde, yoksul kaldığın dönemde şu anda Türkiye'de yerel gazetelerin çoğu iflas etti. Kapandı. Birleşmeler oldu.
1: Türkiye kaç aydır işsizsin?
0: Tam bir yıldır işsizim.
1: Aynen. Kim soruyor?
0: Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Kaya Tepe dışında da hiç kimse ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl geçiniyorsun diye de sormadı. Onu da belirtelim.
1: Değil mi?
0: Meslektaşlarımız da şu an bizi izliyorlardır, dinliyorlardır.
1: Aynen.
0: Haliyle birbirimizi böyle eleştirirken, nerede yapay zekayla falan fotoğraf yaparken bir dikkat edelim yani.
1: Şöyle yani mesela çalışırken takip edin, işsizken de paylaşın. Bu adam bir yıldır çalışmıyor.
0: Evet, çalışmıyor.
1: Niye demiyorsunuz?
0: Niye çalışmıyor bu adam?
1: Niye çalışmıyor bu adam? Bu adam niye işsiz kaldı? Niye sorgulamıyorsunuz? O yok. E tamam işte burada çalışıyor. Kapağı buraya atmış.
0: Evet.
1: Kapağı şuraya atmış ama adam bilmiyor ki. Adamın çalıştığı gazete kapanmış. Bir yıldır adam işsiz. Onu bilmiyor. Diyor ki kapağı buraya atmış diyor. Şuraya atmış kapağı diyor. Ya da şu başkanın yanında. Vesaire vesaire.
0: Zaten abi bize öyle şeyler diyenlere ben diyorum ki abi şöyle yapalım. Siz bize bir mendil verin.
1: Evet.
0: Belediyeye de söyleyin. Biz Ulu Cami'nin önünde mendili koyalım.
1: Aynen. Zaptta
0: yani
1: geliyorsun.
0: Yani reklam alıyorsun. Vay bu reklamı niye aldın? Bir yerde çalışıyorsun. Vay niye orada çalıştın?
1: Aynen.
0: Yani toplum her gazetecilerden böyle çok beklenti var. Ama ya bir abone ol gazeteye bir para ver. 27 yıl ben biliyorsun bu yerel basına emek verdim. Mersin'de böyle 5-10 kişi dışında bu yerel gazetelere destek olan da olmaz maalesef.
1: Lafta vardır.
0: Tabii.
1: Ya yaşamalısınız.
0: Kitap çıkartırsın, fuara götürürsün, bir tane bile kitap satamazsın. Ama dönerler Facebook'ta sana yazarlar. Hı. İşte şöyle yazıyorsun, böyle yazıyorsun, şuna yanaştın, buna yanaştın.
1: Ünlü bir gazeteci 2005 liraya nutuk satar.
0: Tabii sıraya girerler oradan.
1: Kuyruğa girerler, adam yani buraya gelmiş.
0: Dertimiz çok. Konu gene bize geldi, biz en iyisi gündemi değiştirelim.
1: Ya işte mesela adam izlemiyor 10 tane cemiyetteki 10 tane basın açıklaması peş peşe oluyor. İşte bir iş adamı bir mağduriyetten gidiyor ya hemen işte diyor cemiyet başkanı bak diyor zengin adam gidince orada. Evet. Ya kardeşim gittiğinde cemiyet zaten cemiyete yapılan orada, tüm evet. Açıklamalarda cemiyet başkanı orada. Senin kimliğine bakmıyor. Senin mağduriyetine bakıyor. Senin ne sarf edeceğine kente dair bir şeyler vereceksen zaten senin yanında oluyor diyoruz ve gazetemiz gelsin. Evet.
0: Güney gazetesi mi?
1: Güney geliyor. Güney ihracat endişesi meclise taşındı diyor. Rusya-Ukrayna savaşı Narenciye'nin yolunu kesti. Narenciye'nin başkenti Mersin'de üretici güvenli rota arıyor diyor. Mersin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Narenciye ihracatında yaşanan sorunlara dikkat çekmesinin ardından konu TBMM gündemine taşındı. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Levent Uysal Türkiye'de yıllık yaklaşık 6 milyon ton narenciye üretildiğini, bunun yaklaşık 2 milyon tonunun Mersin'de gerçekleştirildiğini belirterek savaş nedeniyle ihracatların yaşandığı ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Evet. Yetiştir. Atıyorum maliyet 15 lira. 5 liraya götür pazarlarda.
0: Evet.
1: Satmak için uğraş.
0: Ve ürünün değiştirme konusunda sana kimse de bir yardım etmesin. Tamam,
1: evet.
0: Narenciye diyelim ki satılmıyor, eskisi kadar talep yok diyelim dünyada. Ama köylünün elinde toprağı var, bahçesi var. En önemlisi de iş gücü var. Aile işletmesi olarak çiftçilik yapıyor.
1: Evet.
0: Fakat gel kardeşim sana şu ürünü

0: öğretelim, bahçeni değiştirelim, dönüştürelim diyen de yok, köylüyü tamamen kendi haline bırakmışlar. Biliyorsun narenciye Türkiye'de çok fabrika yapmış geçmişte. Türkiye'nin nakit parası yokken, dövizi yokken Sovyetler Birliği'ne narenciye satarak bu ülke İskenderun demir çelik fabrikasını yapmış.
1: Ne kadar yani, güzel.
0: Narenciye veriyorsunuz, Sovyetler Birliği mühendisleri geliyorlar, size burada demir çelik fabrikasını kuruyorlar. İzmir'de Alağa'yı kuruyorlar, orada çalışıyorlar. Evet. Konya'da Seydişehir Alüminyum'u kuruyorlar. Narenciye'nin hepimizin üzerinde emeği var. Yani Türkiye'nin üzerinde emeği var narenciye çiftçisinin. Para etmiyorsa, eğer satılmıyorsa artık bu dönüşümü de sağlamak lazım. Yani narenciye yetişen yerde başka ne yetişebilir? Bununla ilgili çiftçiye bir ön açıcı olun, bir önderlik yapın. O da yok.
1: Şöyle,
0: çiftçiyi herkes kendi kaderine bırakmış maalesef.
1: Okan Çınar kıskanıyorlar abi, kıskanıyorlar demiş. Tabii ki seninle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çiftçiye destek programlarımıza gittiğinizde açıklamalarında hep şunu derdik. Katma değeri yüksek.
0: Ürün, evet.
1: Ürünler çıkaralım artık. Katma değeri.
0: Talep görecek ürün.
1: Aynen.
0: Yeme içme alışkanlıkları da değişiyor. Bak sen işte liseye giderken patates ekmek yiyordun.
1: Yumurta yiyordun.
0: Yumurta yiyordun. Şimdi umut patates ekmek yumurta
1: yok,
0: yiyor
1: mu? Yiyemez. Onlar değişti.
0: Biz simit şalgam yiyorduk. Şimdi çocuklarımız ünlü bir markanın
1: hamburgerini
0: işte telefonla söyle diyorlar.
1: Evet.
0: Yeme içme alışkanlıkları değişiyor. Haliyle tarım da tabii değişiyor. Beklentiler değişiyor. O noktada Sayın Vahap Seçer'i bir kez daha analım. Hani tarımla ilgili çok önemli fikirleri de vardı. Projeleri de vardı. Umarız bundan sonra Büyükşehir Belediyesi o projelere devam edebilir.
1: Evet, Mersin başkanlarına sahip çıkıyor diyor İmece'nin bir üst manşeti. Türkiye Belediyeler Birliği Mersin ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mersin Büyükşehir Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında verilen tutuklu yargılanma kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından Mersin başkanlarına sahip çıkıyor çağrısıyla Özgür Çocuk Parkı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yine Adana Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve çok sayıda STK temsilcisi ve STK'lılar katıldı. Biz de oradaydık. Yani ilkine göre biraz cılızdı bana göre. Daha kalabalık
0: bekliyor. Biraz toplum yoruldu artık herhalde. Abi.
1: Bu işlerden
0: biraz,
1: değil mi?
0: Evet, yoruldu artık. Toplum hangi birine gitsin? Yani hatta Saraçhane'den bu yana toplum biliyorsun dışarıda. Hı hı. Yani bir belediye başkanı gözaltına alıyor. Eylem çağrısı yapıyorsunuz. İnsanlar geliyorlar. Hı hı. Bir tane daha alınıyor. Çağırıyorsunuz. İnsanlar geliyorlar. Artık toplum da yoruldu. Toplum sandığı bekliyor. Ama Anal Muhalefet Partisi'nin de sandığı getirmek gibi bir çağırma gibi niyeti yok. İktidarında şu an yakın zamanda bir
1: zaten
0: sandığı getirme gibi niyeti yok gibi.
1: Dünkü söylediğini devam ettir ama yerel seçimler devam ediyor. Transferle kazanmaz. Evet.
0: Aynı öyle.
1: Şu an yerel seçimler
0: bitmedi. Yerel seçim devam ediyor.
1: Yerel seçimler kaç yılındaydı? 2024.
0: 2024'te oldu.
1: 2026
0: yıl. Uzatmaları devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Bugün sürece gelmiş bir yerel seçim.
1: Herhalde Ataşehir'de bugün herhalde artık o da pes edecek, gidecek. AK Parti'ye katılacak. Böylelikle herhalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde yine devam eden seçimlerde yer değiştirebilir.
0: Değiştirme ihtimali yüksek görünüyor yani meclis üyeleri
1: değiştirince. Yani seçim bitmedi bence.
0: Evet, garip oldu değil mi?
1: Böyle, değil mi? Yerel hani seçimler devam ediyor
0: sürekli. Kadar böyle sürekli bir seçim halindeyiz.
1: Değiştiriyor.
0: Tek farkı vatandaş sadece izliyor. Vatandaşın şeyi yok.
1: Oy kullanmadan.
0: Oy kullanmak yok. Sadece
1: ekrandan.
0: İzliyoruz.
1: Aslında
0: ekrandan yazıyoruz.
1: Türkiye yeni bir döneme girdi bence. Sandığa gitmeden seçim.
0: İktidar indiriyoruz.
1: Tabii.
0: Yeni parti %40'a çıkartıyoruz. Az önce yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş bir araya geldiler dün. Onun fotoğrafları falan yayınlandı. Ben de bir yorum yaptım. Dedim ki tipin iki milletvekili garanti. Hani öbür dönem DEM üzerinden meclise girmişti Türkiye İşçi Partisi. Bu kez belli ki yeni parti üzerinden girecek. Sevgili Kadir Duman, sevgili Kemal Oğultürk abilerim ve Oktay Avcı dediler ki ya iki az bizce. Yani keşke 20 milletvekili verseler dediler tipe. Dedim ki ya şimdi

0: yeni partiden aday olmaya düşünenlere bunu sormak lazım. Size kolay. Siz dağıtıyorsunuz 20-30 da.
1: Anımızı yenileyelim. Sen de yine devam et de. Bir gazeteci abimiz vardı. Memleket Partisi Mersin'de 2 milletvekili tip 2 milletvekili çıkarır. 4 evet. Çıkar CHP dağılır.
0: Evet.
1: Bu abi de şu an devam ediyor.
0: Burada da hani tipe 2 milletvekiler yok 2 az olur o bence 15 olsun. Bence 50 verelim diyor ya bizim vatandaşımız. Evet. Milletvekili adaylarına bunu sor bakalım. De ki ya Mersin'den tipe bir kontenjan veriyoruz de bak bakayım Mersin'de başına neler geliyor.
1: Bir de şu var.
0: Bizim milletvekili abiler, adayları.
1: Abiler biraz partiye fanatik pencereden bakıyor ya. Mesela sokağın öyle olduğunu zannediyor. Sokağın sabah yeni partiyle kalkıp akşam AK Parti ile yattığını düşünüyorlar. Aslında insanların partiler umurunda değil artık. Değil. Bıkmış artık. Az önce dedi ya abi.
0: Çıkış arıyor.
1: Aynen. İnsanlar geçim sıkıntısında. Yarını ne yaparım, yarını nasıl çıkarım derdindeyken hiç kimse senin partinin lideri şu olmuş, burada belediye başkanı bu olmuş. Şu an gerçekten seçtiği belediye başkanı gidiyor umurunda değil insanların. Değil mi?
0: Evet.
1: Öyle bir döneme geldik yani.
0: Konuşuyor, bunu gündemine alıyor ama oy verme eğilimlerinde henüz etkilemiyor. Hı hı. Haliyle yeni partinin de Adalet Kalkınma Partisi'nin de seçmeni sandığa çekecek, seçmenin oyunu alacak bir şeyler söylemesi lazım. Bir değişim beklentisi var, yok değil. Halk bir değişim istiyor. Evet. Ama bu değişimi karşılayacak kişi Özgür Özel ve yeni parti olacak mı olmayacak mı kısmında henüz kafasından netleşmedi. Ama tabii bizim partinin üyesi olanların kafası net. Onlar %40. Yeni partinin %40 alacağını söylüyorlar. Çok büyük bir rakam, çok büyük bir oy oranı. Alıp almayacağını elbette sandıkta göreceğiz ama bu sosyal medyada alınmıyor.
1: Bazen seninle ters gelir. Senden ki inşallah alır. En son çıkamayan inşallah alır.
0: Ya inşallah alır diyoruz. Ne diyelim değil mi?
1: Kızıyorlar. Kızıyorlar. Yok ya, öyle artık. Bir şey diyorsun. Kızıyorlar. Abi denir ki tamam abi. Senin dediğin inşallah alır.
0: İnşallah alır.
1: Ama yine bırakmıyorlar peşini sosyal medyada. Değil mi? Kaçamayan evet. Ellerinden.
0: Yeni partilerle çok heyecanlı bir tartışma içerisindeyiz.
1: Evet.
0: İzmir konusunda mesela biraz herkes suskun şu anda. İzmir'le ilgili çok yorum yapılmıyor. Hı hı. Mersin seçimlerinle ilgili az önce dedim yani belli evet. Meclis üyesi transferleri olabilir. Bu risk her zaman var. Umarız salı günü öyle bir transfer borsası gibi ya da oylamaya katılamadım ya da geçersiz oy kullandım gibi bir şey görmeyiz. O da var biliyorsun.
1: Evet, tabii tabii. Yani, hani, karşılaşmadım.
0: Ya ben şeye
1: hastalanıyor. Böbrek
0: beni,
1: nakli.
0: Evet, beni öne atmayın ama ben şöyle yapayım. Geçersiz oy vereyim. Mesela Muharrem Çağatay yazmayayım da

0: Şebedes'in daha kapsamlı işleri var. Haliyle 2 yıl bu mekanizma durursa, bir sekteye uğrarsa, yetersiz bir elin eline düşerse, ehil olmayan bir ismin eline düşerse, ki vardır mutlaka, yani 79 belediye meclis üyesi var, hepsi de başkan vekilliği yapabilecek kapasitede değil.
1: Değil.
0: Kimisi eğitimli, kimisi eğitimsiz, kimisi tecrübeli, kimisi tecrübesiz, kimisi çok siyasi, kimisi çok siyasi değil. Haliyle yanlış bir ele, ehil olmayan bir ele düştüğünde belediye mekanizmasında çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. İki yıl az bir zaman değil.
1: Şunu da söyleyebiliriz Hamide, şimdi yani kızmasın arkadaşlarımız, kimseyi öyle şey gördüğümüzden değil. Vahap Seçer'in birinci dönemindeki meclis üyeleri deve dişi deriz adeta, öyleydi.
0: Evet.
1: Biraz daha...
0: Şimdi profil biraz daha...
1: Aşağıda.
0: Aşağıda.
1: Yani biraz bunu kabul edelim.
0: Siyasetten, bürokrasiden, yönetimden biraz daha uzak bir meclis üyesi profili
1: mecliste
0: var.
1: Mecliste bağıran bir top kara yok mesela. Evet. Sürekli bağıran.
0: Bağırıyor ama mevzuatta da
1: çok
0: hakimdi tabii.
1: Mevzuat çok iyi biliyor.
0: Kanunlara da hakimdi yani.
1: Evet.
0: Şimdi meclis üyesi oldun, mevzuat bilmiyorsun, kanun bilmiyorsun, siyaset bilmiyorsun, bürokrasinin dilini bilmiyorsun, şehri bilmiyorsun. Değil mi? Mesela diyelim ki Tarsus'tan bir belediye meclis üyesini yaptın. Bilmiyor ki adam, bu taraf hiç geçmemiş, Huzurkent'ten buraya hiç gelmemiş. Hı hı. Sadece meclis toplantılarında, o da çoğuna gelmemiş bile. Şimdi nasıl vereceksin? Ya da adam Anamur'dan meclis üyesi, hiç şeyden bu tarafa gelmemiş, Bozyazı'dan bu tarafa hiç gelmemiş. Meclis toplantısına gelmiş gitmiş, hiç ilgilenmemiş bile. Nasıl olacak? Haliyle hem şehri tanıyacak, hem bürokrasiyi tanıyacak, mevzuat hakim olacak, siyaseti bilecek, bürokrasiyi bilecek. Ya siyasetten bu kişi bize yakın ama yetersiz, olsun gene de verelim. Peki Mersin ne olacak? Haliyle bugün aday belirlemek üzere geliyorsa şayet, Sayın Özgür Özel'e de bir çağrımız olsun. Ya Mersin'in 2 yılını
1: heba etmeyin.
0: Siyaset uğruna, evet, heba etmeyin, bir inat uğruna heba etmeyin.
1: Evet.
0: Bu işi yapabilecek en doğru ismi de sayın başkanlar kendileri biliyorlardır. Bırakın başkanların, en azından bu yıl başkanların dediği isimleri işaret edin.
1: Birkaç komşu gazetenin, komşu il gazetesinin manşetini de okuyalım istersen.
0: Evet, okuyalım.
1: Bu arada tabii gazete gelirken ben bir mesaj daha okuyayım. Okan Çınlar, Abidin abi çok çalışıyor. Abidin abi her şeye koşturuyor. Ondan kıskanıyorlar abi diyor.
0: Teşekkür ediyorum Okan.
1: Belirtelim.
0: Sağ ol Okan'cığım.
1: Tabii ki komşu gazetelerde yoksa ben mesela Diyarbakır gazetesi gelmiş. Onun büyütelim manşetini.
0: Diyarbakır.
1: Evet. Deprem fareleri harekete geçirdi.
0: Evet. Depremin ardından enkazlar geç kaldırılınca ya da yanlış kaldırılınca Diyarbakır'da böyle bir problem ortaya çıkmış. İnsanlar kedi büyüklüğünde farelerin olduğunu ifade ediyorlar. Diyarbakır, Öz Diyarbakır daha doğrusu. Böyle bir otobüs markası gibi olmuş değil mi abi? Öz Diyarbakır. Öz Diyarbakır gazetesi de manşetinde bu konuya dikkat çekmiş. Enkazın, daha doğrusu tam olarak doğru bir şekilde kaldırılmamış enkazların. Çünkü enkaz kaldırmak sadece molozu kaldırmak değil, onun çevre düzenlemesini de yapmanız gerekiyor. Altyapısını, lağımını, evet, şunu bunu da düzeltmeniz gerekiyor.
2: Haber Kritik devam edecek.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren

0: Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 54 44 veya 0324 223 54 45 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: Haber Kritik devam ediyor.
9: Son değilken bile kavun dağıttığını biliyorum evet. Yani.
10: Başkanlığın hakkını vermiş yani.
9: Aynen. Evet. Aşırı.
10: Aşırıyormuş. O görsel geldi mi sevgili Ezel? Ekranı alabiliriz.
9: Evet.
10: Evet, forum. Birleşik mücadelemizle yan yana geliyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz sloganıyla yarın Mersin'de önemli bir toplantı olacak. Sevgili Kemal Dama, bu işe öncülük edenlerden birisi. İçel TV, San TV yayınında Semir Bolat'la beraber konunun ayrıntılarını anlatmıştı. Merak edenler oradan sosyal medya hesaplarından bulabilirler. Biz sadece duyurusunu yapalım. Yarın saat 13'te Mersin Yenişehir Belediyesi nikah salonunda, yani Atatürk Kültür Merkezi'nde değil, nikah salonunda, belediyenin yanındaki salonda olacak. Bu ülkenin gidişatına dair,
9: evet,
10: geleceğine dair, yapılması gerekenlere dair, nasıl bir ülke istiyoruz, nasıl bir toplum istiyoruz, nasıl bir siyaset istiyoruz diye sözü olan herkesi bu foruma bekliyorlar. Yani böyle kurumlar düzeyinde değil, bireyler düzeyinde insanların katılıp konuşabilecekleri bir forum olacak. Yarın saat 1'de Yenişehir Belediyesi nikah salonunda diyelim, bu duyuruyu da yapmış olalım.
9: Bu arada tabii izleyicilerimiz diyebilir, ya sizin saat doldu bayağı hiç gitmiyorsunuz ekranda, evet, diyebilir.
10: Gidin artık.
9: Bugün diyor, biraz sarkıtıyor olabiliriz. Çünkü bizden sonraki programcı arkadaşımızın bugün geleme işi, bizim devam etmemiz, biraz devam ettirelim dedik. Sizleri de biraz komşu illerle ilgili haberlerde de bilgilendirelim istedik. Evet, Göksu gelsin.
10: Göksu gazetesi, Silifke'nin gazetesi Göksu.
9: Evet.
10: Göksu gazetesi de Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonu
9: ve ruhsat işlemleri soruşturma.
10: Evet.
9: Evet.
10: Manşetinde görmüş. Tabii şimdi sen tableti kullanmayınca.
9: Evet.
10: İşlerimiz biraz gecikti. Silifke Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlerine soruşturma başlığını kullanıyor Silifke gazetesi. Sen Göksu gazetesi, sen sabah zaten ayrıntıları verdin.
9: Evet,
10: tutuklamada.
9: 3 kişi tutuklandı Silifke'deki ikinci dalga operasyonda. Daha önce de 11 kişi tutuklanmıştı, Başkan Mustafa Turgut dahil. Toplam tutuklu sayısı 14'e yükseldi. Yeni bir dalga gelmezse şu an 14 kişi yargılanıyor.
10: Tutuklananlar bürokratlar mı, seçilmişler?
9: Bürokratlar
10: mi?
9: Bürokratlar, siyasi değil.
10: Özgür Özel de tam işte bu operasyonların üzerine bugün Silifke'de olacak. Anıt Meydanı'nda halkla buluşacak Özgür Özel.
9: Evet. Bugün kentimizde de saat 16'da Özgür Özel Mersin'de olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin önünden bir halk buluşması gerçekleştirecekler. Evet.
10: Gazetelerimiz bitti.
9: Evet,
10: görsellerimiz de bitti.
9: Her şey bitti. Evet. Biz de yavaş yavaş
10: toparlanalım.
9: Evet. Hı. Bugün biraz daha zaman bulduk. Tabii ilk haftamız, ilk haftayı bitiriyoruz biz de. Evet. İlk hafta tabii ki Mersin'de de yoğun bir gündem vardı. Mersin, evet, siyasi olarak kötü günlerden geçiyor. İyi günlerden geçmiyor. İnşallah tabii ülkemizle birlikte Mersin'de iyi günlere doğru yol alsın istiyoruz. Mersin Çevre Sanadası'nın seçimleri var şu an. Başladı. Kıyasıya bir yarış olacak sanırım. Oralarda olacağız. Gerekirse televizyona bağlanırız. Ali Gürkan Bey öğleden sonra buralarda olursa Özgür Bey'in belediye önündeki toplantısından yine size bilgiler aktaracağız. San TV ve İçel TV izleyicilerine.
10: Mitingden.
9: Evet.
10: Biraz ani bir program oldu ama yeni partilerin birçoğunun haberi son anda oldu.
9: Bu yeni partiyle İyi Parti'nin ismi de çok karıştırılıyor. Nasıl yani olacak?
10: İyi Parti mi dedim?
9: Yok yeni demedin, sen demedin. Demedin.
10: Tamam. Bir an yanlış mı söyledim diye düşündüm. Ani gelişmiş bir program gibi evet. Durmakla beraber belediyenin önünde büyük bir kalabalık olacağını da tahmin ediyoruz. Özgür Özel'in mitingleri ilgi görüyor. Son mitinglerine baktığınızda da o ilginin devam ettiğini görüyorsunuz. Burada da çok kalabalık bir miting
9: havası
10: olacak gibi duruyor. Adı halk buluşması, miting diye geçmiyor. Çünkü o zaman valilik izni, protokol bir şeyler oluyor ama bu halk buluşması olduğu için fiilen çıkıp orada bir konuşma yapıyor.
9: Yine yasada bir boşluk bulmuşlardı.
10: Evet, çok büyük bir kalabalık olacak gibi görünüyor. Çamlıbel'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasında olacak. Dediğin gibi abi bir haftamızı geride bıraktık. Umarız
9: evet,
10: verimli güzel bir program oluyordur.
9: Bence
10: kimseyi
9: iyi oluyor.
10: Üzmeden.
9: Yani dokunmamak lazım.
10: Dokunmadan. Herkesi överek evet. Gitmeye çalışıyoruz. Bu arada program formatımızın içerisinde konuklarımız da olacak ilerleyen zamanda. Bu hafta biraz olağanüstü gelişmelerin olduğu bir hafta olduğu için bazı rutinlerimizi ertelemek durumunda kaldık.

0: Ama önümüzdeki haftadan itibaren konuklarımız da olacak, stüdyo konuklarımız olacak. Stüdyo bazı konuları gazetelerden okuyup konuklarımıza soracağız. Yani işin uzmanına, işin muhatabına sorarak gideceğiz. Yani bu gazetede bu haber böyle çıkmış, sizinle ilgili, evet, bir haber, peki siz ne diyorsunuz diye soracağız. Önümüzdeki haftalarda başlayacağız.
1: Tabii, burada. Evet, bundan sonra belki bazı günlerde çarşambaları özellikle konuk alacağım. Biliyorsunuz Abidin bir de yüksek lisans eğitimi yapıyor.
0: Evet.
1: Bazı günler eğitimine denk geldiği için çarşambalar özellikle.
0: Konuklu yapalım dedik. 3 kişi buraya sığmayabiliriz diye.
1: Abidin'i derse göndereceğim.
0: Burada hani bir şey kavgası olmasın, yer kavgası. Nebati miydi abi, hani böyle girmeyiz
1: çarşamba? Mersin milletvekili.
0: Yönetmenimiz ayarlar ama hani oldu da kadraj dar kaldı diyelim.
1: Aslında
0: 3 kişi sığmayız.
1: Güzel bir konu hatırlattın. Geçen de aslında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bu operasyonlar olmasaydı ilçelere, Nebati ve Hacı Özkan'ın atışması vardı.
0: Evet.
1: Güzel bir boğuldu gitti orada. Evet. Değil
0: çok
1: mi?
0: Sert bir atışmaydı ama Hacı Özkan'ın da kaderi ya.
1: Değil mi?
0: Hep böyle bakanlarla denk geliyor. Biliyorsun geçmişte de Lütfi Elvan,
1: Kürşat Tüzmen,
0: Hacı Özkan'a böyle bir şey kurmuştu.
1: Evet.
0: Garip bir tuzak soru sormuştu. Hacı Bey de Sayın Bakan'ı kırmamak için. Tam olarak şöyleydi. Hacı Bey demişti, siz mesela oy verdiğiniz kanunların içeriğini biliyor musunuz? Diye sormuştu.
1: Aşağılamıştı.
0: O da mecburen bilmiyorum demişti. O dönem medyaya düşmüştü Hacı Bey. Yani içeriğini bilmeden oy veriyor diye. Bu dönemde de işte Nebati ile bir tartışması oldu.
1: Evet.
0: Çok garip bir tartışmaydı. Hani insanların ayağa kalkıp alkışladıkları.
1: Evet, Hacı Bey'e karşı
0: birdenbire yalnız kaldı. Çok garip
1: aslında,
0: bir
1: aslında şöyle,
0: ortamdı.
1: Yani Mersin'de.
0: Orada niye ayağa kalktılar, niye o kadar atışla alkışladılar, ben onu da anlamadım işin gerçeği.
1: Şuna geleceğim. Mersin'de yani bir diğer partilerle bir anket yapsanız, AK Parti'ye oy vermeyenlerle bir anket yapsanız %70'i Hacı Özkan'ı olumlu bulur.
0: Tabii.
1: Yani yapıcı bulur.
0: Bu şehrin çocuğu. Bu
1: aradığımızda ulaşabileceğimiz bir insan derler Hacı Özkan için. Hatta hepimizin Hacı abisidir yani. Ben, evet, şimdi Hacı abi deriz. Çok da nezaketli. Aradığımda mesela yaşı bizden büyüktür ama Muharrem abi ne yapıyorsun der. Böyle bir hitabı vardır. Yani bir
0: tabii esnaf kültüründen geldiği, evet, için ama öbür tarafta da Sayın Bakan'ın Mersin'deki son bir yılı, belki son iki yılı. Öbür seçimlerde yok.
1: Aynen.
0: Bir daha buraya tatile bile gelmez.
1: Gelmez.
0: Yani yolu bile geçmez. Yani. Belki akrabaları falan buralarda olabilir ama
1: gözümüzün
0: haliyle hani şehrimizin çocuğu hangi partiden olursa olsun
1: Hacı abi bizim Hacı abimiz.
0: Oradaki muamele pek hoş bir muamele değildi. Tabii ki bence kendi parti için meseleler ama hani bir kişiyi böyle hedef gösterip
1: alkışlamak iyi değil. Hacı abiye yapılmaz ya alkışlamak. Yani. Değil mi?
0: Tabii.
1: Ben Hacı abi ayrı tutarım, severim. Mersin'in Hacı abilerinden o. Daha doğrusu yani şöyle, bu siyaseten siyaseti bir yana bırakmak lazım. Bazı abiler vardır. Hacı Bayram Birinci de diyelim hacı demişken. Evet. Herkesin sevdiği Hacı Bayram Birinci Mersin Mardin'in sembolüdür, armasıdır o ya.
0: Evet.
1: Hacı abi Abdullah Özyiğit bir tesise adını verdi Eriçam'daki futbol sahasına. Yani Mersin'de Mersin'in sembolleri kolay yetişmiyor. Değil mi? Var mı böyle Hacı Bayram Birinci? Mersin'in mayor dediğinde Hacı Bayram Birinci'nin o soyunma tünelinin girişinde maç başlamadan çıkar futbolcular böyle çayır, tokalaşır tribüne giderdi. Hep onursal menajerdi o. Ne Hacı Özkan da öyle. Kente beğenirsiniz beğenmezsiniz, partisine muhalefet de olabilirsiniz. Hacı Özkan bu kente emeği olan bir blok şey milletvekili. Milletvekilliği yaptı. Onun için biz buradan da Hacı abiye çok bayağı da sohbet ettik. Kendisinin haberi vardır inşallah, değil mi?
0: Bulur izler artık ya.
1: Hacı abi de bizi görür mü?
0: Hacı abi.
1: Hacı abiyi seviyorum. Şaka bir yana Hacı Özkan bu kentin önemli bir değeridir. Aklıma gelmişken onu da biraz söz ettik. Bunu böyle şey olmuşsun diye değil yani, bu kente emeği olanların da hakkını vermek gerekiyor. Bunu da buradan belirtelim yani. Siyasi görüşü ne olursa olsun bu kente emeği vardır. Geçmişte böyle milletvekilliği yapıp herkeste hemhal olan insanlar var.
0: Bir de milletvekili yapıp herkeste kavga edenler var.
1: Ne olur, değil mi?
0: Evet.
1: Sürekli bir kavga.
0: Belediye başkanı yapıp herkeste kavga edenler
1: var. Belediye başkanları vardı. Sürekli herkeste

0: Küslerdi mesela.
1: Daha da kötüsü, gazetecilik yapıp herkesle kavga edenler de var. Hani gazeteciliği bir kavga aracı olarak gören, bir dövüş aracı olarak gören, evet, elinde bir sopa olarak gören şeyler de var.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Evet.
1: Kapatalım artık istersen abi.
0: Bugünün sonuna gelelim. Evet. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Haber Kritik ilk haftasını bitirdi. İkinci haftada pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Haber Kritik sona erdi.

0: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanması ve kuvvet konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa anlaşmanın saldırı amaçlı olmadığını belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün Mersin'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Özel'in Mersin programı Silifke'de başlayacak. Cuma namazını Alaaddin Camii'nde kılacak olan Özel ardından Silifke Anıt Meydanı'nda halk buluşmasına katılacak. Özgür Özel saat 16'da Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap edecek. AK Parti fon krizinden etkilenen 455.578 yatırımcı ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. İlk aşamada yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yaklaşık 351 bin ila 355 bin yatırımcıya ödeme yapılması planlanıyor. Fon soruşturması kapsamında yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel ifadeye çağrılırken Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın iki bakanla ilgili fon işlemi iddiaları gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddiaları reddetti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı bir villanın önünde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları da bulunuyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdem ilçesinde bir tatil sitesindeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Çeşmeli mahallesindeki Liparis 5 tatil sitesinde yaşandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te. Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
3: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
4: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
3: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
4: 0324 323 2301.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ana para ve onun karşılık geldiği değerdir. Bu konuda da elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz.
1: Yılmaz, sistemin gelecekte daha sağlıklı işlemesi için bazı düzenlemelerinde tartışılması gerektiğini söyledi.
0: Tekrar üstünde duracağım diğer bir konu da üst düzey kamu görevlilerinin çeşitli kurullarda görev almasına dair eleştiriler gündeme getirildi. Bu hukuki bir sorun değil ama sakıncaları olabilecek bir durum şeklinde gündem oldu. Bu konularda ben işte sistemi iyileştirici adımlardan biri olarak belki bu konuları da geleceğe dönük tartışmamız lazım. Hiçbir arkadaşımızı suçlayarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kişisel olarak da Devlet Denetleme Kurulu Başkanımıza da güveniyoruz. Kendisi de yapmıyor ayrıca denetlemeyi. Sonuçta oradaki müfettişler yapıyor. Ama geleceğe dönük olarak bu konularda nasıl bir çerçeve oluşturulmalı? Bunun da ben üzerinde düşünülmeye değer bir konu olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diyorsunuz dedi değerli grup başkan vekili yeni partiden. Onu benim söylediğim bağlama bir bakarsanız Fon Koordinasyon Kurulu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulduğunu söyledim. Ki gerçekte bu yani. Onun bir yeni bir yapı kuruluyor. Bunu bu kurulu kuran da Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu buradan size bilgiler hatırlatma anlamında ifade etmiş oldum. Yoksa gündelik bütün kararlarda Sayın Cumhurbaşkanımız elbette yetkilendirir, görev verir. Herkes de o görevini yapar. Fon Koordinasyon Kurulu'nda ondan sonra aldığımız birçok kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği çerçevede ilgililerle ortak akılla alıp hayata geçirdik. Kastettiğiniz anlamda bir ifadeyi ben görmedim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Birisinin talimatıyla iş yapacaksanız %52 oy almış Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla oy almak en büyük şereftir. Onu da söyleyeyim.
2: YEP Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada seçim iddiasını yineledi.
3: Arkadaşlar, bugün Türkiye İşçi Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Erkan Baş ve kıymetli heyeti bizleri ziyaret ettiler. Bir hayırlısı olsun ziyaretinin yanı sıra Türkiye siyasetinin yoğun gündemini birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Ben değerli heyetine ve Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
4: Beraber, bütün muhalefet güçleriyle beraber tabii ki nasıl devam ettireceğimize ilişkin karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. Ben bir kez daha bu sefer basın önünde yeni partiye, yeni mücadele döneminde hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum. Başarılar diliyorum. Bugünkü misafirperverlikleri için de yürekten teşekkür ediyorum.
3: Arkadaşlar ben de Genel Başkanımıza bir kez... ...de kendilerini ağırladık. Her zaman oldukları gibi zaman zaman konuşuyoruz.
5: Dün önemli bir transfer gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabınızdan tepki gösterdiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Dün AK Parti Genel Merkezi'ndeki açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
3: Birincisi yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir. İzmir'deki duyguyu biliyorsunuz. O duyguya ihanet eden bir haindir. Şimdi göreceksiniz önümüzdeki günlerde bir genel sekreter görevlendirilmesi yapılacak. O konuda açıklamalar yapıldı zaten. Eski bir belediye başkanı görevlendirecekler. Ben geçen seçimde genel başkan olduktan bir ay sonra adayları belirleme durumunda kaldık. Millete de sözüm vardı. Girdiğim ilk seçimden birinci parti çıkmazsam görevi bırakacağım diye. Onun için eski partimizde daha önceki dönemlerde araştırma geliştirme büçesi %0.5'ken %16 anketlere para ayırdık. Ve yaptığımız bütün çalışmalarda aday yaptığımıza da yapmadığımızın önüne de anketleri koyduk. Değerli arkadaşlar 28 Mayıs 2023 günü Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi ve biz o 5 yıllık sürenin 2,5. yılını bir milat olarak Kasım 2025'te söylemiştik. Biz dediğimiz noktadayız. Bir erken seçim milletin umudu, beklentisidir, beklentisiydi.

0: onları elinin tersiyle itip anayasanın arkasından dolananlar bizim kapımızı çalmasınlar.
1: AK Parti saflarına geçişin süreceğine dair tartışmalar kamuoyundaki sıcaklığını koruyor. Size bu konuda ulaşan yeni duyumlar var mı? Demokrat Gündem Gazetesi Merve Sabcıoğlu.
0: Böyle bir şey yok. Ümit ediyoruz dün yaşanan haysiyetsizliği tekrar eden bir başkası olmaz. İzmir'e böyle büyük bir haksızlığı kimse yapmaz. Bundan sonra Türkiye'de bu kadar uzun basın toplantıları yapmamamız gerekir. Öyle tamamlayayım. Sayın Başkanıma da bir sorum olursa müsaade ederseniz sizin de son sözünüzden sonra ben sizi uğurlayabilir miyim Sayın Genel Başkanım?
2: 7. Merhamet ve Emek Ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Programı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı. Törende konuşan Destici, merhametin küçük bir iyilikle başlayabileceğini vurguladı. Emek ve dürüstlüğün önemine de dikkat çekti.
3: Serçe kuşuna su vermek de bir merhamet örneğidir. İşte bir sokak kedisine ya da sokak köpeğine yiyecek vermek de bir merhamet göstergesidir. Ama tabii ki bununla birlikte katil Siyonist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sonucu başta hayatını kaybeden 25 bin çocuk olmak üzere oradaki masumların acısını yüreğini hissetmek de bir merhamettir. Emeksiz hiçbir şeyin biliyorsunuz tadı olmaz. Emeksiz elde edilen sevginin de, emeksiz elde edilen kazancın da, emeksiz elde edilen siyasi başarının da, okul başarısının da bir anlamı olmaz. Yani onun sevincini yaşayamazsınız, onu yüreğinizde hissedemezsiniz. Ya da bir iş sahibiyseniz yine emeksiz kazanılacak para da sizi çok mutlu etmez. Hayrını da göremezsiniz. İşin doğrusu bu. Bu ülke kalkınacaksa elbette ki insanlarımızın hepsine ihtiyacımız var. İş adamlarına, dürüst iş adamlarına, çalışkan iş adamlarına, sanayicilerimize de elbette ihtiyacımız var. Sen onlara da ödül ver. Dürüst olanla, temiz olanla.
4: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: SML Restorant ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
3: Ankara'da ev sahipliği yapacağız inşallah. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız bu önemli günde kardeş ülkelerimizin liderlerini başkentimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Ankara zirvesi Türk dünyasının bütünleşme sürecinde yeni bir merhale teşkil edecek ve kardeş Türk devletleri olarak ortak geleceğimizi birlikte inşa etme irademizi daha da pekiştirecektir. İsmail Kasparalı'nın bizlere miras bıraktığı birlik ülküsünü başkentimizden bir kez daha dünyaya duyuracak, Türk dünyasının geleceğine yön verme kararlılığımızı en üst düzeyde ortaya koyacağız. Kıymetli misafirlerim, ülkemizin zirve vesilesiyle devralacağı dönem başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk dünyası yüzyılın vizyonu doğrultusunda kardeş ülkelerimizin birbirine verdiği desteği güçlendirmeyi, ortak menfaatlerimizi her platformda kararlılıkla savunmayı ve teşkilatımızın uluslararası görünürlüğünü artırmayı da özellikle hedefliyoruz. Her birimizin gücünün diğerine güç kattığına, birlikte hareket etme irademizin hepimiz için daha güvenli ve müreffeh bir geleceğin teminatı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla 2040'da kendi içinde daha güçlü bağlara sahip, değişen dünya şartlarına karşı daha dayanıklı, birlikte daha fazla üreten, bölgesinin geleceğinde daha fazla söz sahibi olan ve dünyayla yapıcı işbirliğini sürdüren bir Türk dünyası göreceğimize olan inancımız tamdır. Türk yüzyılının bu hedefi daha adım adım hayata geçireceğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Teşkilatımızın kuruluşundan bu yana geçen kısa zamanda önemli kazanımlar elde ettik.

0: Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, kentte yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Tepe, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkında dikkat çekerek sürecin hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi ve Mersin'in huzurunun korunması çağrısında bulundu.
1: Mersin Gazeteciler Cemiyeti kentte belediye ve oda başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Rüstem Kayatepe, tutuklanan belediye ve oda başkanlarıyla ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Tepe, devam eden yargı süreci hakkında peşin değerlendirme yapılmaması gerektiğini belirterek, masumiyet karinesi adil ve hızlı yargılanma hakkıyla hukukun temel ilkelerine saygı çağrısı yaptı. Yargı sürecinin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve tarafsız yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Tepe, kamuoyunun doğru, güvenilir ve teyit edilmiş bilgilerle bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Mersin'in huzuru, toplumsal barışı ve kamu hizmetlerinin sürekliliğinin süreçten olumsuz etkilenmemesi gerektiğini belirten Tepe, doğrulanmamış bilgi ve yorumlardan kaçınılması ve sağduyunun korunması çağrısında bulundu. Tepe, hukuki sürecin adalet ve hukuk ilkeleri çerçevesinde sonuçlanmasını temenni etti.
0: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı bir termal tesiste silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı hakkında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
2: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı silahla vurulmuş halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay kent merkezindeki termal bir tesiste meydana geldi. Başından silahla vurulmuş halde bulunan Ayrancı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayrancı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemelerde Ayrancı'nın kendisine ait silahıyla kendisine ateş ettiği belirlendi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ayrancı'nın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
0: Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonunda belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutukluluk sayısı 14'e yükseldi.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada bilirkişi raporları ve tanık beyanları doğrultusunda inceleme yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye başkan yardımcısı R.D., eski imar müdürü E.T.T. ve iş insanı M.K. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19 Haziran'da düzenlenen ilk operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmış, savcılığın itirazı üzerine 3 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti. Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı belediye başkanı Mustafa Turgut dahil 14'e yükseldi.
0: Ve üzücü bir haberle devam ediyoruz. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde meydana gelen olayın ardından Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 tatil sitesinde sabah saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 14. kattan düşen Sezen Taş için olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
0: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini de bildirdi.
2: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 200 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyon jandarma ekiplerinin istihbarati çalışmaları sonucunda düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyona il ve ilçe jandarma ekipleri katıldı. Yapılan incelemelerde yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlendi. Bakanlık uyuşturucuyla mücadele kapsamında ülke genelindeki operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Silifke'de halk buluşmasında konuşuyor.
3: Çalıştık, yine kazandık. Şimdi de

Türkiye siyasi tarihinin, dünya siyasi tarihinin en büyük kötülüklerinin yapıldığı, en büyük hazımsızlığının yaşandığı, mevcut iktidarın kendinden sonra gelecek olana, mevcut cumhurbaşkanının kendinden sonra gelecek olana darbe yaptığı, onları görevlerinden uzaklaştırdığı, adeta oyu kendisine verdiği zaman millet baş tacı yaparken, oyu başkasına verdiğinde millete kafa tutan bir iktidarın dünya siyaset tarihinde görülmemiş kötülükleriyle karşı karşıyayız. Zor bir gündeyiz. Zor bir süreçteyiz. Partimizin adaysızlaştırılmaya çalışıldığı, lidersizleştirilmeye çalışıldığı, partimizin kurumsuzlaştırmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak, sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz. Bugün burada Silifke'ye gelmemizin sebebi, Silifke'nin 2014'te seçtiği, sonra 2019'da ittifak olmadığından ve bir başka adaya karar verdiğinden, bizimle saygıyla karşıladığımız şekilde seçimi kaybettiğimiz, ancak 2024 yılına geldiğinde sizin yeniden görevi verdiğiniz belediye başkanımıza, sevgili doktorumuza sahip çıkmak için 19 Haziran günü gözaltına alındı. 23 Haziran gününden beri neredeyse 3 ay, 4 ay olmak üzere halen daha cezaevinde tutulan belediye başkanımıza sahip çıkmak, onunla olan dayanışma duygularımızı ifade etmek için buradayız. Sizinle birlikte başkanımıza sahip çıkıyoruz. Yerel basın var, ulusal basının değerli temsilcileri var. Bir cuma günü öğle vaktinde, cuma namazının hemen akabinde bir merhaba demeye, bir selam vermeye, bir hatır sormaya uğradık. Bayram değil, seyran değil, seçim yok, yarın sandık yok, ama bu meydanı böylesine doldurdunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli Silifkeliler, bir insanın, bir partinin, bir kadronun demokrat olup olmadığı seçimi kazandığı gün belli olmaz. O gün herkes demokrat. Ama seçimi kaybedip de bunu içine sindirebilirsen, seçimi kaybedip de eğer kazananı tebrik edebilirsen, muhalefetteki görevini yapıp bir sonraki seçimi bekleyebilirsen ne ala. Ama öyle yapmıyorlar. Siz 31 Mart 2024 günü sandık başına gittiniz. İki tane oy kullandınız. Bir tane Silifke Belediye Başkanımıza, bir tane Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Siz dediniz ki Silifke'yi Mustafa Turgut yönetsin, Büyükşehir'i de Vahap Seçer yönetsin. Birileri size diyor ki şimdi, hayır, senin attığın oyun bir kıymeti yok. %56 oy vermişsin Mustafa Turgut'a. Sen bilmezsin, ben bilirim. %60 oy vermişsin, Türkiye rekoru kırdırmışsın Vahap Seçer'e. Sen bilmezsin, ben bilirim. Ben onları alırım.

içeri koyarım ve burayı onlara yönettirmem. Bu Silifke'ye Silifke'nin iradesine kafa tutmaktır. Bu sadece seçim günkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine, bugünkü yeni parti seçmenine kafa tutmak değildir. MHP'liye, AK Partili'ye de milletin verdiği oy, senin verdiği oyun bir geçer hükmü yok. Sen bana verirsen iyisin. Benden cayarsan seni de tanımam. Hiçbirinizi tanımam. Silifke'yi tanımam. Ben Mersin'i tanımam diyor Tayyip Erdoğan. Silifke'nin onlarca sorunu var. Ama yerelde çözülebileceklerini Silifke Belediyesi büyükşehir yapabileceklerini hepiniz şahitsiniz ki Vahap Seçer büyük bir gayretle yerine getirdiler. Yaptığımız bütün anketlerde memnuniyet oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi hep Mersin çıktı. Mersin Belediyesi'nden, Büyükşehir'den, Silifke Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun musunuz? İşte bu memnuniyet onları korkutuyor. O şöyle söylüyor, diyor ki efendim yerel seçimleri kaybettim. Bunlar belediyelerde güzel hizmetler yapıyorlar. Yoksullara sahip çıkıyorlar. Kreşler yapıyorlar. Öğrenci yurtları yapıyorlar. Kent lokantaları yapıyorlar. Ramazan'da, bayramda sosyal yardımlar gelmez demiştik. Vermezler demiştik. 5 katını veriyorlar. Şehircilikte iyiler. Sosyal belediyecilikte, halkçı belediyecilikte iyiler. Bu iş böyle giderse gelecek seçimi de bunlar kazanacak ve biz görevi bırakacağız. Demokrasinin tam da tanımı budur. Millet kimi istiyorsa seçer, kimi istemiyorsa gider. Milletin memnun olduğu kalır, memnun olmadığı gider. Bu yüzden size söz veriyorum. Madem ki siz seçtiklerinizden memnunsunuz, biz yılmayacağız, durmayacağız, var gücümüzle çalışıp partimize iktidar yapacağız. Bugün sabah Vahap Seçer Başkan'ı ziyaret ettim. Ahmet Başkan'ı ziyaret ettim. Abdullah Başkan'ı ziyaret ettim. Burada değil, uzakta olduğu için bugün Mustafa Başkan'ı ziyaret edemedim ama ailesini akşamüstü ziyaret edeceğim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum. Sizin selamlarınız da buradan televizyondan onlara gidiyor. Silifke'ye gelmişken, tabii Silifke demek bir coğrafyada ne kadar ürün yetişebiliyorsa, portakal, mandalina, limon, her türlü narenciye, bunun yanında en başta zeytin ve bunun yanında diğer bütün ürünlerde Silifke'li üreticinin büyük bir sıkıntısı var. Özellikle zeytin fiyatlarında toplama maliyetleri günde 13-14 liraya kadar çıkmışken zeytinin kimi yerde kilosunun 10 liraya, sizin iyi kaliteli zeytininizin bile 20-25 liraya alıcı bulmaya çalıştığı bir yerde gerçekten sileniz büyük, sıkıntılar büyük. Yolda geliyorum, il başkanımız gösteriyor, bu mandalina ama toplamaya değmiyor, burada kaldı. Geçen sene limonlar dalda kaldı, portakallar darda kaldı diyor. Biliyorsunuz bu ülke tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken şimdi bu ülke gıda enflasyonunda dünyada 4. 5. ülke. Normal enflasyonda dünyada 4. ülke. Avrupa'nın en pahalı ülkesi. Gıda enflasyonu

0: Bizde %30, o da yeni geldi %30'a. Avrupa ortalaması %0.9. Yani Türkiye'de Avrupa'nın 30-35 katı pahalılığı, 30-35 katı gıda enflasyonu var. Dünyada Amerika'nın saldırdığı İran, Amerika'nın başkanını kaçırdığı Venezuela ve Arjantin dışında gıda enflasyonu bizden yüksek ülke yok. Normal enflasyonda da 180 ülke içinde en kötü durumda olan 5 ülkeden bir tanesiyiz. Emeklilerimiz 22.500 lira sefalet ücretiyle maaşlarını, kirayı ödeseler aç kalıyorlar, karınlarını doyursalar sokakta kalıyorlar. Asgari ücretlimiz açlık sınırının altında asgari ücret alıyor. Yoksulluk sınırına varmak için 5 emekli birleşse yoksulluktan kurtulamıyor. Çiftçi kötü, emekli kötü, emekçi kötü olunca esnafın da durumu perişan. Zaten gelecekten ümidi olmayan gençlerimiz yurt dışına gitmeyi kafaya koymuş. Anneleri üzgün, babaları üzgün, büyükleri üzgün. Ama buradan bütün Silifke'ye ifade ediyorum. Kimse enseyi karartmasın. Gördüğümüz kötülüğü görüyorsunuz. Zulümü görüyorsunuz. Haksızlıkları görüyorsunuz. Ama bunların bir hesabı var. Bir hesabı. Seni korkutmak, yıldırmak, bezdirmek, bu iktidar değişmez demek, ümidi kaybetmek ve senin sandıktan ümidini kesmek. Ama buradan andolsun ki söylüyorum, o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Size düşen inancınızı kaybetmemek, moralinizi bozmamak, bir yere çağrılıyorsanız koşup gelmek, hatta bugünkü gibi nerede duydunuz bir kalabalık var, bir etkinlik var, bir mücadele var, koşup oraya gitmek. Bunlar korkanları teslim alır. Bunlar yılgınları yener. Bunlar pes edersek kazanır. Ama ayakta duranlar, bunlara direnenler, bunların üzerine yürüyenler kazanır. Asla teslim olmayacağız. Silifke'nin kapanan Seka fabrikasını biliyorum. Buradaki limandaki sorunları ve devletin halletmesi gereken çözmediği sorunları biliyorum. Yine bu bölgede topraklarda tarım yaparken hem çiftçi kayıt sistemine işlenen, gerektiğinde kredi verilen, faizinle alınan ama bu toprağı ektin, burası koruma alanındaydı diye ceza kesilen çiftçilerin sorunlarını biliyorum. Ve şu kadarını söylüyorum. Dişimizi sıkacağız. Sandığa kadar bir sabredeceğiz. İki kötülüklerle mücadele edeceğiz. Eninde sonunda o sandığı getireceğiz. AK Parti'nin kara düzenini bitireceğiz.
1: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
2: Reklam kazandırır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.

0: Belsin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
7: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
6: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
7: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
6: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
7: 0324 323 2301.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit mevcut.

0: numara Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
3: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
4: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
3: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
4: 0324 323 2301.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler.

Mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda...

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü.

Soytarılık etme hem güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe. Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra biliyorsun. Şimdi

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
6: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
5: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
6: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
5: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
6: 0324 323 2301.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.